Tüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu çağlara kan boz bulanık seller merhaba.

Kanadında tamaşa, orada biter Nergiz ile Menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

Dedi durdu irşad olsun diye kulun cum verdi. Kara taşı hamur gibi yoğurdu mücizatı belli hünkâr merhaba.

Pirim kara hükte oturur, akpınardan bir çift suna getirir. Kösevisin Horasan'a yetirir, hem dalına hem budağına merhaba.

Ahimim dilim dolaşık, pirini sevmeye armeder aşık. Dünü günü yüz sürdüğüm güveşik, Abu Zemzem çilehane merhaba.